0: Ben aşkta.
1: Sinerji Gece.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Reklam. Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
2: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
3: 212-56-56 0543-746-3754.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 7 Ekim 2026 Çarşamba sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktaracağız. Hiç vakit kaybetmiyoruz. Detay haberlerimizle, sıcak gelişmelerle programımıza başlıyoruz değerli dinleyenler. Fon soruşturmasında şu ana kadar 5 kişinin gönüllülük esasıyla para yağdırılmasını

iadesi yaptığını ifade etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi ama bu dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Sonuna kadar gideceğiz, ucu kime giderse gitsin ifadelerini kullanmış Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamaları var değerli dinleyenler. Yemen'de Husilere karşı başlatılan Yemen Şafağı operasyonuyla gözler stratejik öneme sahip Babül Memdet Boğazı'na çevrildi. Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarda bölgedeki gerilim artarken çatışmaların şiddetlendiği süreçte Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan dikkat çeken bir ortak açıklama geldi. Üç ülkenin güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendiren açıklamanın ardından üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a hızla konuşlandırılması için hangi adımların atılacağı, Türkiye bu süreçte nasıl bir rol üstlenecek bunu da hep birlikte göreceğiz önümüzdeki günlerde. İstanbul Başakşehir'de dün bir ortaokula gelen 15 yaşındaki kız öğrenci FM, 8 öğrenciyi bıçaklamıştı, yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor, olayı gerçekleştirdiği belirlenen 15 yaşındaki kız öğrenci FM'nin gözaltına alındığı belirtiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı olayın araştırılması için iki müfettiş görevlendirildi. Yaralı öğrencilerden bir öğrencinin hayatını kaybettiği aktarılıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de açıklamaları var. Detayları biraz sonra aktaracağız.

İçişleri Bakanlığı yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve Ataşehir Belediye Başkanı Vekili Murat Güneş'in geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını da açıklamış. Yine detayları sizlere aktaracağız. Evet, gündem yoğun. Haftanın tam ortasındayız. Az sonra gazetelerimize göz atacağız. Gazetelerimizdeki birinci sayfa haberleri, manşet haberlerini aktaracağız. Tarih belli oldu deniliyor. AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunum gerçekleştirecek. Bon tasfiyesi için 10 maddelik kanun teklifinin hazır olduğu belirtiliyor. Bu cuma ya da pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bu 10 maddelik kanun teklifinin sunulacağı aktarılmış haberin detayında. Fon soruşturmasında adı geçiyordu. İstanbul Çekmeköy'de araçta ölü bulunduğu, Çekmeköy'de bir araç içinde silahla vurulmuş halde erkek cesedi bulunurken hayatını kaybeden kişinin fon soruşturmasında ismi geçen Ali Emre Ballı'ya ait olduğu iddia edildi. Dün saat 15.40 sıralarında Çekmeköy Sırapınar Mahallesi'nde meydana gelen olayın detaylarına yer verilmiş değerli dinleyenler.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamaları var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'na bir sunum gerçekleştirdi Fatih Karahan. Fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda tüm araçların kararlılıkla kullanılacağını belirtti. Karahan son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar yaşandığını ancak bu çıkışların büyük ölçüde mevduata yöneldiğini açıkladı. Karahan ayrıca jeopolitik gelişmelerin dezenflasyon sürecini etkilediğine de dikkat çekmiş değerli dinleyenler. Yine haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktarıyoruz. Merkez Hakem Kurulu skandalının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun lig maçlarında yabancı hakem görevlendirilmesi konusunda FIFA ve UEFA ile temas kurmaya hazırlandığı iddia ediliyor. Gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nda denilmiş. Yine eleştirilerin odağında federasyon başkanının da olduğunu belirtelim. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve Hakem Yasin Kol'un tutuklu yargılandığı süreçte gözlerin Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapacağı hamlelere çevrildiğini Hürriyet.com.tr aktarmış, okurlarıyla paylaşmış değerli dinleyenler. Cumhuriyet.com.tr'ye göz atacağız. Cumhuriyet.com.tr'den haber başlıklarının detay haberlerini aktaracağız. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'nin İzmir paylaşımının ardından sosyal medya hesabından sert bir mesaj paylaştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçme iddiaları gündemde yerini korurken, Özel şimdi de bir bet mayeden tehditle imza alınca koca İzmir'i alacaklarını sanıyorlar, yanılıyorlar. İzmir'e gavur diyenlerin İzmir Marşı'na merakı manidardır ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Teknosa mağazalarında i7 işlemcili Casper Nirvana Notebook Tekno Club'a özel 42.999 lira. Son gün 7 Ekim. Teknoloji Teknosa'da güzel.
2: Tokat Dercivayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

Antalya'da iş kazası deniliyor. 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hafriyat çalışması sırasında iş makinesine sıkışan 15 yaşındaki Kadir ise ağır yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan çocuk tedavi için Alanya'ya sevk edilmiş. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz değerli dinleyenler. Bab Seçer, Abdullah Özyiğit, Ahmet Serkan Tuncer deniliyor. Mersin'de 3 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı.

karşılaştırıldı. Yurttaş yeniden şekilleniyor, 110 milyar dolarlık dev birleşme denilmiş. İçişleri Bakanlığı 4 belediye başkanı ve 1 başkan vekilini görevden uzaklaştırdı deniliyor. Merak ediliyordu, ölçme seçme ve yerleştirme merkezince düzenlenen 2026 kamu personel seçme sınavı lisans oturumlarının sonuçları sabah saatlerinde açıklandı. Sıcak bir gelişme, bu gelişmeyi de aktardık. Yine sıcak bir gelişme var. AFAD'ın paylaştığı verilere göre yine sabah saatlerinde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtilmiş.

0: Hediye son gün 7 Ekim. Teknoloji tek masada güzel.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549-682-47-48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle. Reklam.
3: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
4: Çorum'da gece saatlerinde bir otomobille jipin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kazada ölenlerden ikisinin bir gün önce nişanlandığı öğrenilmiş. Üzücü bir haberdi. Ankara Pursaklar'da uygulama noktasındaki polislere ateş açıldı. Polis memuru Ahmet Türkoğlu saldırıda şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu haberi de aktardıktan sonra bir şiddet haberimiz daha İstanbul Küçükçekmece'den geliyor. Bir kişi iş yeri önünde silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı deniliyor. Yine Kütahya'nın Gediz ilçesinde ahırda çıkan yangında 76 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetmiş. Değerli dinleyenler. İçişleri Bakanlığı yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve Ataşehir Belediye Başkanı Vekili Murat Güneş'in geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını da açıklamış. Yine detayları sizlere aktaracağız.

kısa kısa haber başlıklarını, detay haberleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bazı sosyal medya platformlarında ve kamuoyunda yer alan Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in 14 milyar TL'yi Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdil Özen'in şahsi hesabına aktardığı tespit ederek savcılığa başvurduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıklanmış değerli dinleyenler. Türkiye Basketbol Federasyonu vefat eden yönetim kurulu üyesi Ali Emre Ballı için taziye mesajı yayımladı deniliyor. Kayseri'de hafif ticari araçla bir otomobil çarpıştı. Bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Yine Kayseri'de bir kişi ağaca asılı halde ölü olarak bulundu denilmiş. Amerika Başkanı Donald Trump basın mensuplarına yaptığı son açıklamasında eski İran Petrol Bakanı'nın istifasına ilişkin İran Petrol Bakanı istifa etti, ekonomimiz yok, petrolümüz yok, hiçbir şeyimiz yok dedi ifadelerini kullanmış. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti. Söz konusu iddiaların üzerine AK Parti'nin sosyal medya hesabından paylaştığı video kısa sürede gündem oldu. AK Parti'den İzmir Marşı eşliğinde 7 Ekim paylaşımı deniliyor. Fransa'da öğrenci protestoları büyüyor, eğitime ara verildi. Fransa Başbakanı Lecornu, liselerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlenen ve yer yer şiddet olaylarının yaşandığı eylemler nedeniyle hafta sonuna kadar liselerde eğitime ara verildiğini açıkladı. Eylemler kapsamında 5000'e yakın öğrenci gözaltına alınmıştı.

Galatasaray'da sakatlıkları geçen iki futbolcudan sevindirici haber geldi denilmiş. Balıkesir'de trafik kazası var. Gömeçi ilçesinde bir tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti deniliyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı lisans oturumlarının sonuçları sabah saatlerinde yayımlandı denilmiş. Yine diğer haber başlıklarına yer verilmiş değerli dinleyenler. Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması var. Amerika Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın Amerikan donanmasının kontrolünde olduğunu savunduğu bir diğer deyişle Hürmüz Boğazı Amerikan donanmasına ve Amerika Birleşik Devletleri'ne aittir ifadelerini kullanmış. Merak ediliyordu, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı lisans oturumlarının sonuçları sabah saatlerinde açıklandı. Sıcak bir gelişme, bu gelişmeyi de aktardık. Yine sıcak bir gelişme var. AFAD'ın paylaştığı verilere göre yine sabah saatlerinde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtilmiş. Antalya'da iş kazası deniliyor. 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hafriyat çalışması sırasında iş makinesine sıkışan 15 yaşındaki Kadir ise ağır yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan çocuk tedavi için Alanya'ya sevk edilmiş. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz değerli dinleyenler.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

0: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.

İYİ Parti fon krizinde gündeme gelen 17 milyar dolarlık tutarın farklı kamu harcamaları karşılığını gösteren bir çalışma yayımladı. Partinin paylaşımında Türk milleti gerçekleri duymasın diye meclisi kapatmak elinizde olabilir, siz susturmaya çalıştıkça biz her yerde anlatacağız ifadelerini kullanmış. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi görüşmeler sırasında yayına ara vermişti. Muhalefetten meclisin kapanmasına tepki deniliyor değerli dinleyenler. Az sonra gazetelerimize bakacağız. Gazetelerimizin birinci sayfa haberlerine, manşet haberlerine göz atacağız. Yine haber başlıklarını, detay haberlerini sizlere aktaralım. Tasfiye edilen fonlara ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Meclise tasfiye edilen fonlarla ilgili yeni bir kanun teklifinin sunulması bekleniyor. AK Parti tarafından 11 maddeli kanun teklifinin 2 Mayı içinde de yasalaşması bekleniyor. Kanun teklifinin bu cuma veya önümüzdeki pazartesi günü meclis başkanlığına sunulması gerekiyor denilmiş haberin detayında. Ankara'da uygulama noktasına ateş açıldı. Bir polis memuru şehit oldu. 4 belediye başkanı ve bir başkan vekili İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Haber başlıklarıydı.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat'ta Acıvayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
3: En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.
4: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
5: Evet, son bölümde gazetelerimize göz atacağız. Bakalım gazetelerimizde, manşetlerde hangi haberler yer alıyor? Hürriyet gazetesine baktığımızda Hürriyet gazetesinin manşetinde "Parayı alırız, dosya kapanmaz." Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamaları var. Onlardan fahiş kazanç sağlayanlardan 5 kişinin parayı iade ettiğini, ancak zararın 2 katını dahi ödeseler hakkında haklarındaki soruşturmadan kurtulamayacaklarını söylemiş. 5 kişiden biri de Kaya mı deniliyor, kazançlar olağan dışı, elimizde liste var denilmiş. Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamaları var Hürriyet gazetesinin manşetinde. Hürriyet gazetesinin manşetinin hemen altında hakemlerle ilgili deliller var denilmiş. Bakan Gürley'in yine açıklamaları var. Kız öğrenci eski okulunu bastı, 8 öğrenci yaralanmıştı, yaralılardan bir öğrencinin hayatını kaybettiği aktarılmış. 5 milyon kişi zarar gördü, üye sayımız 753 bin. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları var değerli dinleyenler. Cumhuriyet gazetesinin manşetine baktığımızda kirli paraları fonla akladılar. Okulda bıçaklı saldırıda bir öğrenci yaşamını yitirdi, 7'si yaralandı, veliler isyan etti. Hani önlem alınmıştı denilmiş. Fon krizi can aldı, krizin kilit isimlerinden Ballı otomobilinde ölü bulundu deniliyor. Türkiye 100 yılı denilmiş, Mekke Medine algısı denilmiş yine Cumhuriyet gazetesindeki manşetteki haber ve haber başlıkları böyleydi değerli dinleyenler. Sözcü gazetesi fon değil kirli para yıkama makinesi deniliyor, Özgür Özel vurgunun merkezindeki Tera'yı böyle tanımladı denilmiş. Sabah gazetesine baktığımızda güçlü Türkiye için adayımız Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki konuşmasına yer verilmiş. Devlet Bahçeli, Başkan Erdoğan'ın 3. defa aday olup görevine devam etmesini Türkiye'nin geleceği için hayati önem taşıdığını söylemiş. Parlak gelecek çağrısı deniliyor MHP lideri Devlet Bahçeli'den değerli dinleyenler.

Ve son bölümümüzde vedamızı gerçekleştireceğiz. Hava durumunu sizlere aktaralım bakalım. Bugün yurtta hava nasıl olacak, detaylara göz atacağız değerli dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük tahminine baktığımızda bugün ülke geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında yer yer pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklığı yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi beklenirken, rüzgarın yurdun kuzey batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden, diğer yerlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor denilmiş. 7 Ekim 2026 çarşamba sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 8 Ekim perşembe sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşça kalın.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi 2019'dan beri zorlu coğrafyada 2860 kilometrelik yol asfaltlayarak ve betonlayarak yeniledi, ulaşım ağını genişletti. Tokat'ta inşaat alanında malzeme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüşerek 4 kişinin yaralanmasına yol açtı. Yaralılardan ikisinin durumu ağır, sağlık ekipleri müdahale etti. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Ankara Pursaklar'da şok uygulama sırasında polis memuru Ahmet Türkoğlu'na ateş açıldı. Türkoğlu şehit oldu, saldırgan ağır yaralı yakalandı. Polis ekipleri müdahale etti, diğer zanlılar gözaltına alındı. AK Parti, fon krizine karşı TB'leşmiş Milletler M'ye 10 maddelik kanun teklifi sunacak. 350 bin yatırımcıya bu ay içinde ana para ve enflasyon farkı ödemesi yapılacak. Ödemeler kademeli, kamu kaynağı kullanılmayacak. Esenyurt Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonu kapsamında 19 şüpheli için gözaltı kararı çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı rüşvet aldığı iddia edilen müteahhitlerle ilgili 17 kişiyi gözaltına aldı, 2 kişi aranıyor. Ege Denizi'nde 7 Ekim 2026'da 2 deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı büyüklüklerini sırasıyla 4,1 ve 4,2 olarak açıkladı. Denizli'de de ayrıca 3,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Boğaz kenarındaki Kazasker Necmettin Efendi yalısına yolcu vapuru sürüklenerek önce yalı önündeki yata sonra yalının bahçesine çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken görüntüleri Derin Mermerci paylaştı. Spor. 39 yaşındaki Lionel Messi, Arjantin milli takımıyla en çok gol attığı Monumental Stadında Benin maçında milli takıma veda edecek, kariyerini kupalarla taçlandıracak. Galatasaray milli ara sonrası Rafael Leao'ya odaklanıyor. Teknik direktör Okan Buruk, Leao'nun hız ve birebir etkinliğiyle güçlü rakiplere karşı avantaj sağlamasını bekliyor. Beşiktaş'ta Kocaeli Spor maçı öncesi savunma hattı planı netleşti. Teknik direktör Italiano, sakatlık yaşayan Emirhan Topçu yerine Diallo'yu tercih edecek. Ümit Akdağ da formayı bekliyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 20 kuruştan, gram altınsa 6580, 3 lira 29 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmur bekleniyor. En yüksek sıcaklık 19 derece. Sivas'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, yağış görülmüyor. En yüksek sıcaklık 17 derece. Yozgat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, yağış yok. En yüksek sıcaklık 16 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.

Radyonuz hem tabii ki Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Bahadır Tatlıöz'de yaptık. Yok de radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Egemen Sekmen'le devam ediyoruz. Dert Gecesi. Hoş geldiniz.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.
4: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış. Eğlence, pür neşe.

Radyonuzdaydı. Efendim, yapay zeka her gün konuşmadan olmuyor. Konuşmasak bile mutlaka kullanıyoruz. Fakat son dönemde yapay zekaya karşı böyle bir savunma mekanizması gelişmeye başladı. Yöneticiler biri istifa ediyor. Yani böyle haberler duyuyoruz. Tabii basın ne kadar abartıyor bunu bilmiyorum ama. Hani hakikaten bu mudur istifa sebepleri? Bak, çok tehlikeli diyen bir yönetici daha istifa etti. Abi çekin fişi. Yani bak, bununla ilgili ülkeler de artık biliyorsunuz platformlarda konuşuyor. Yapay zekanın riskleri konusunda. Biz daha çok hani olayın kişisel veri, kişisel güvenlik alanındayız ama bu bambaşka bir tarafa gidiyor. Geçtiğimiz günlerde böyle bir istifa olayı olmuştu. Hatta açıklamalar var biliyorsunuz, hani insanlığın sonunu getirebilir falan filan. Abi tamam işte, getirebilirse niye çalıştırıyorsun hala? Şimdi ben bunu yapıyorsam bunun sonuçta, tamam yapay zeka, bunun bir merkezi var mı? Var. Silemiyor musun? Çek fişi. Kapat aç. Klasik Türk tamir yöntemi. Ne uğraşıyorsun yani? Bu kadar ne, tamam. Benim bilgisayarda diyelim ki var. Kurduk. En basit örneği ChatGPT diyelim. Yani telefonların hemen hemen hepsinde yüklüyor. Veya Gemini. Ama o da bir yere bağlı mı? Bağlı. Arkadaş, o temelden çeksen onu. Sil madem, Allah Allah. Bir grup insanlığa savaş açmış. Bütün dünya bakıyoruz abi. Bak, OpenAI'de bak. ChatGPT'nin merkezi. 3,5 yıl güvenlik ekiplerinde görev yapan David Robinson. Şirketin hız odaklı geliştirme kültürüne karşı çıkarak istifa ettiğini duyurdu. Robinson yayımladığı açık mektupta yapay zeka sistemlerinin artık deneme yanılma yöntemiyle geliştirilemeyeceğini söyledi. Bu mu? Yapay zeka sektöründe güvenlik tartışmaları büyüyor. OpenAI'in eski güvenlik çalışanlarından... Şimdi güvenlik çalışanı deyince bizim aklımıza geliyor. Normal güvenlik, hani koruma. Hani eğer oysa zaten abi, senlik bir şey yok. Efendim kusura bakmayın, benlik bir şey yok diye bir şey yok. Yani biz kültürü çok bozuldu bunun. Öyle bir açıklama yapmış yani bak. OpenAI'den ayrıldım çünkü kültürü ağzı da bozuldu bunların. Yazısında yapay zeka sistemlerinin artık nükleer enerji santralleri veya havacılık sektöründe uygulanan güvenlik standartlarıyla geliştirilmesi gerektiğini savundu. Robinson, OpenAI'nin yenilemeli dağıtım stratejisine sert eleştiriler yöneltti. Şirketin modelleri piyasaya sürüp sorunlar ortaya çıktıkça güvenlik önlemlerini arttırdığı bu yaklaşımın ileri seviye yapay zeka sistemleri için artık yeterli olmadığını belirtti. Tam şey, yapay zekayı ama biz de eğitiyoruz baktığın zaman. Biz de işin içindeyiz, biz de çalışıyoruz yani. Verdiğimiz bilgilerle, ne bileyim yaptığımız konuşmalarla, istediğimiz ne aklına ne geliyorsa, o da bir şekilde hani hatalarından ders ala ala. Deneme yanılma dönemi bitti diyen Robinson, yapay zekanın insanlık için taşıdığı risklere dikkat çekmiş. Neymiş bunlar? Tamam, geç bu denetleme falan filan, bir sürü ıvır zıvır şey yazmış. Tamam, o risklere gel abi. Şirket bir lansmandan diğerine koşarken bana göre ihtiyaç duyulan özen seviyesine ulaşamıyor. Robinson'a göre yapay zeka yetenekleri sistemlerin insan hedefleriyle uyumlu hale getirilmesini amaçlayan hizalama alanındaki bilimsel anlayıştan daha hızlı ilerliyor demiş. OpenAI'de açıklama yapıyor, gerektiğinde yavaşlıyoruz. Ama şey yok hani bak, hız mı güvenlik mi tartışması. İkide bir bunu yazmışlar. Bak, mesela başlık çok daha dikkat çekiciydi. Çok tehlikeli mesela diyen bir yönetici. Ama şimdi sen orada hız mı, kontrollü mü falan filan. Bu bizlik bir şey değil ki. Ha şimdi tabii ki bu işin riskleri yok mu? Çok. En son işte Avustralya değil mi? Onun bir bakanlığının bilgisayarlarına sızdı falan filan. Ve bunlar olacak şimdi. Bunlara karşı da devletler alacak. Nedir o? Tedbir alacak. Ya da diyecekler ki arkadaş kusura bakmayın, bu yapay zeka tamam denendi olmadı. Biz eski analog. O dönemde mesela bak, eskiden Google'a sorardık, o iyiydi o. Tamam soruna mesela tam yanıt alamıyordun ama en azından böyle haberler çıkartıyordu, makaleler çıkartıyorduk. Ha, iyiydi yani yine o.
Şimdi bütün her şeyi detayıyla öğreniyoruz. Tabii bu öğreniyoruz derken bu bilgilerde de şeyler var. Yani yanlış şeyler var elbette. %100 doğru dememek lazım onlara. Ama ne olursa olsun yani bunun abi bu kadar fazla büyütülecek bir şeyse yani ne bileyim bir Amerika müdahalesi, Çin müdahalesi diyeceğim ama bunlar zaten bu işi geliştiriyor. İşte İngiltere bir şey yapsın boş durmasın yani artık orada.

0: Reklam. Tokat Dercivayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

Aydırman'ın 2.8 milyon yıllık tahribatı diyor. Bu şey bizim Reels'lar mı? E güzel oluyor, böyle kaydırıyorum tık diye gidiyor. Beğenmiyorsan diğeri geliyor falan yani. Dünya

ülkelerinde 9 milyon genç yetişkinin verileri incelendi. Bak orada bile veriler gidiyor bak, ekran kaydırırken bile yani. Bu kapsamda yapılmış en büyük araştırma tıp dergisi Lancet'a yayınlandı. Çalışmaya göre günde bakınız 2 saatten fazla ekran başında kalmak, kalıyoruz. Depresyon ve daha kötü ruh sağlığıyla bağlantılı denmiş. Bak buna göre ekran kaydırma alışkanlığı dünya genelinde 2.8 milyon yıllık ruhsal hastalık yüküne mal oluyor. Abi ne bileyim, uzandığımız yerde zaman geçsin diye kaydırıyoruz. Hani öyle komik kedi videoları izliyorum ben. En çok onlar yani. Ben komik şeyler böyle, beni vukuat sevmiyorum. Şimdi o da var biliyorsunuz. Mesela bir tane onunla ilgili araştırma da var. Böyle bir tane kötü bir olay izlediğinizde tabii algoritma hemen devreye giriyor. Ha bu bunları seviyor diyor. Gönderiyor mesela. Sen de merak edip izliyorsun ya, işte kavgadır, gürültüdür, cinayettir falandır filandır. Bunlar rahatsız ediyormuş ama benim bildiğim işte kediler, köpekler. Ne bileyim acayip saçma saçma komedi şeyler. Orada da ben depresyona giriyorsam bence ben eğer ondan dolayı depresyona giriyorsam bence ben depresyondayımdır, bunun farkında değilimdir. Hani normalde girmişimdir yani, daha önceden girmişimdir. Orada ben kalmışımdır, çıkamamışımdır. Günde 2 saatten fazla. Şimdi kime sorarsak soralım herkes şeydir. Yok abi günde 10 dakika falan. Verilen cevaplar hep böyledir, yalan. Hani dünyada insanlığın belki de en dürüst olmadığı nokta internet kullanımı, telefon kullanımı. Çünkü bütün sorularda şey yok. Sadece işte arada öyle bakıyorum abi. Hani mesaj falan var mı, mail var mı, onlara bakıyorum. Onun dışında yok yani, günde 15 dakika falandır taş çatlasın deriz ama o telefon bunu derken bile elimizdedir mesela. Dürüst olmadığımız, yani genel olarak insanlığın dürüst olmadığı konularda ilk sırada bu geliyor efendim. Telefon ve internet kullanımı. Ne demiştik? Buna göre ekran kaydırma alışkanlığı dünya genelinde 2.8 milyon yıllık ruhsal hastalık yüküne mal oluyor. Ekran kullanımının obezite ile bağlantılı sağlık kaybı da 240 bin yıla ulaştı. Bak bu önemli. Çünkü başladığın zaman hareket kısmı azalıyor, bitiyor hatta. Sadece hareket eden uzun parmak, baş parmak. Kaydırıyorsun gidiyor, kaydırıyorsun gidiyor. O kaydırırken de arada dikkat edin. Bak özellikle hani TikTok bilmem de. Instagram'da kaydırırken mesela bazen işte algoritma olur olmadık videolar da fotoğraflar da çıkarabiliyor karşınıza. Böyle insanların onu izlediğinizi görmesini istemediğiniz türden videolar da çıkarırsa onu kaydırırken özellikle bu yan tarafta yeniden paylaş var ya, işte parmak oraya gidebiliyor. Bu mark da muhtemelen özellikle o ikonu oraya koydu. Arada telefona böyle kontrol edin. Yeniden paylaşma bölüm var ya Instagram'da, oraya bakın. Çünkü çok saçma şeyler olabiliyor orada. Sen farkında değilsin. Farkında olmayabilirsin. Onay da istemiyor çünkü bununla ilgili. Hani bunu yeniden paylaşmak istiyor musunuz diye sormuyor da. Basıyorsun oraya, parmağın basma. Hani bilinçsizce bassan bile anında o zaten senin hesapta. Senin profilde. Bazen çok enteresan şeyler görebiliyoruz oralarda. Mesela hiç olmadık insanlardan. Asıl bu depresyona sokabilir işte. Araştırmacılar sosyal medya ve telefon kullanımının uyku, egzersiz ve yüz yüze iletişimin yerini almasının bunda etkili olduğunu söylüyor denmiş. Evet, maalesef günümüzün en acı gerçeği, iletişimi tamamıyla telefona döndürdük. Tamamıyla bu şekilde en yakınlarımızla bile mesajlaşarak iletişim kuruyoruz. Hani konuşmadır, ne bileyim hani görüşmedir falan filan, bunlar maalesef günümüzde yok. Yani yok denecek kadar az, iyiden iyiye düştü. Eskisi gibi olsa keşke ama dediğimiz gibi olmuyor. İletişim kolaylaştıkça insanlar birbirinden daha da fazla uzaklaşır oldu. Bu işin de acı tarafı bu.

Eda Metin Özülük'ü şarkılarından Enis Arıkan Lafım Olur radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Nami Tünay'ın muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakın şimdi zaman zaman şöyle haberler çıkıyor. Biz de okuyoruz hatta, işte evde para saklamanın püf noktaları. İşte altınlarınızı şöyle saklarsanız hırsızlar hayatta bulamaz. İşte ne bileyim bir sürü tüyolar falan filan. Geç artık bunları. Özellikle altın konusunda, yani metal eşya konusunda geç bunları. Çünkü hırsızlar da çağ atladı. Efendim, yeni evli çiftin altınlarını dedektörle çaldılar. Adamlar girmişler, yani sen istediğin yere sakla. Hatta belki şey bile yapabilirler, yani o evde ararken yan evden de gelen sinyal doğrultusunda yan daireden, abi şu duvara bir açı ver bakalım oradan. İstanbul Başakşehir'de bakınız, bir yıl önce dünya evine giren Abdullah ve Zeynep K çifti akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayıyla sarsıldı. Artık burada da yapabileceğim bir şey yok yani. Geçtiğimiz günlerde Kayabaşı mahallesindeki siteye giren güneş gözlüklü iki kadın hırsız, maymuncukla açtıkları dairede yanlarında getirdikleri dedektörle yarım kiloya yakın düğün altınını elleriyle koymuş gibi çalarak kayıplara karıştı. Ne diyeceksin abi artık yani? Artık ekstra eve güvenlik alarm sistemleri kurmak gerekiyor. Bunun gecesi gündüzü yok. Ya da evden, yani bir kişinin sürekli evde kalması. Hani evdesin mesela, iki kişi yaşıyorsun, eşinlesin. Diyelim ki çocuk da yok. Nöbetleşe çıkacaksın. Hani bir kişi mutlaka evde kalacak. Bundan sonra böyle. Çocuk varsa daha iyi. Yani çocuklara üçe bölebilirsin mesela belli periyotlarla. Bak, sitenin bahçesinde yaklaşık 40 dakika oturduktan sonra, peki sitede hiç böyle güvenlik falan yok muymuş ya?

gayet güzel oturmuşlar 40 dakika yayıla yayıla. Ha pardon, ben hırsızlar oturur sanıyorum. Ana bir de sitenin bahçesinde otururken. Abo! Hani dışarıda da değil yani. Yaklaşık 40 dakika oturduktan sonra evine dönen Zeynep K. Halının üzerindeki ayakkabı izlerini fark edince soyulduklarını anladı. O anı bir şöyle yaşıyormuş gibi hissedip düşünseniz efendim ne kadar kötü. Eve giriyorsunuz, bahçede oturmuşsunuz. Site komşularınızla veya işte arkadaşlarınızla neyse. Şöyle çay kahve içmişsiniz, sonra evinize dönüyorsunuz. Halıda çamurlu ayakkabı izi. Siz evden çıkarken öyle bir iz yoktu. Girerken var. Çok kötü. Gizli bölmede saklı, düğünde takılan 200 gram altını ve alyansları bulamayan genç kadın polise bildirdi. Kapıda hiçbir zorlama izine rastlanmazken şüphelilerin maymuncuk ve metal dedektörü kullanarak hareket ettikleri saptandı demiş. Bak burada da mesela bu çiftte gizli sote yerlere koymuşlar. Hani genelde böyle akla gelmeyecek yerler seçilir falan filan. Ama sen neresini seçersen seç. Adam yani hırsızlar da kadın dedektörle almışlar yani. Artık evde herhalde metal değerli eşya da bırakmamak gerekiyor. Yani nedir? Hadi ama o da olmaz. En kötü ya dövize çevireceksin. Çünkü TL'de bıraksan değer kaybı olacak falan filan. Onu belki evet hani döviz daha mantıklı olabilir. Döviz daha mantıklı olabilir derken aranızda anlayan var mı efendim bu konulardan? Bu dedektör cihazlar falan filan kağıt parayı da buluyor mu efendim? Hani o şekilde artık yine sote yerler bulup eğer hepsini bankada tutmak istemiyorsanız böyle bir şey yani nasıl olur bilemiyorum ama artık bile dedektörle eve girmeye başladı.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
4: www.radyosinerji.com.
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.

Ah ah, dijital kumarda arkadaş ve telefon tuzağı denmiş. Hala devam ediyor mu bu rüzgar ya? Hani bir sürü operasyon var artık, nerede oynadıkları az çok belli, kısa sürede ne bileyim bulunuyor falan filan. Yapılan son araştırmalara göre gençleri dijital kumar bağımlılığına sürükleyen en önemli etkenlerden biri cep telefonu, diğeri de arkadaş tavsiyesi diyor. Bu kadar yani. Hani sadece bu kadar olduğunu da sanmıyorum ben ya. Ekonomi falan da olabilir mi acaba arada? Enstitü Sosyal'in Türkiye'de dijital kumar, görünüm, dinamikler ve mücadele stratejileri araştırması dijital çağda kumara açılan kapının artık cep telefonuna kadar geldiğini ortaya koydu. Evet, zaten öyle. YEDAM kayıtlarındaki 14.458 kişiye ait ilk değerlendirme formu ve 3.767 sosyal hizmet bilgilendirme formunun analiz edildiği araştırmada bağımlılık deneyimi yaşayanlar ve yakınlarıyla yapılan görüşmeler de değerlendirilmiş. Rapora göre dijital kumarın riskini artıran en önemli unsurlardan biri mobil cihazlarla sağlanan sürekli erişilebilirlik. Doğrudur, çünkü telefonda ne bileyim uygulama falan kuruyorlar galiba ya da internet sitesinden giriyorlar. Telefona her an ulaşabilme kolaylığının kişinin kendisini sınırlandırma gücünü zayıflattığı ve bağımlılığın gelişimini hızlandırdığı belirtiliyor. Yüksek erişebilirliğin ise özellikle dürtü kontrolü daha zayıf ergenlerde bağımlılığın yaygınlaşmasında rol oynadığına dikkat çekiliyor demiş. Arkadaş çevresi etkili demiş mesela. Araştırmada kumar davranışının hem başlangıcında hem sürdürülmesinde arkadaş çevresinin rol oynayabildiği belirlenmiş. Erkeklerin %40.1'i arkadaşlarının kumar davranışlarını doğrudan etkilediğini, %16.4'ü ise zaman zaman bu etkiyi yaşadığını söyledi. Etkilenme kardeşim. Etkilenme, biliyorsun. Kumara girdiğin zaman, kumar yolunda ilerliyorsan bu işin sonu maalesef felaket. Kumardan zengin olan var mı ya? Belki bir kazanıyorsun yani, kaşıkla kazanıyorsun belki. Sana kaşıkla ikram ediyorlar. Kazanmıyorsun da tabii o şeyler. Nedir işte bu dijital kumarlar. Sana kaşıkla ikram ediyor, birdenbire hoşuna gidiyor. Aman ya Rabbi, çok para kazanıyorum diye ardından kepçeyle alıyor. Ve bir de hani buna nasıl güvenebiliyorsun? Yani karşında bir sistem var, bir internet sistemi var, bir mekanizma var karşıda. Sana belli aralıklarla ufak tefek yemleme türünde kazandırıyor. Ve bir de mesela kaybettiğin zamanlarda da yani böyle yüksek rakam kaybediyorsun. Ne olabilir mesela yüksek rakam? 10 milyon diyelim, tamam mı? 10 milyon diyorsun. 10 milyon lirayı mesela çok ufak bir şeyle kaybediyorsun. İşte belki bir sayı, birkaç sayı. Ondan sonra diyorsun ki ya tüh, tam kazanıyordum. Tekrar oynuyorsun. Sonra tekrar kaybediyorsun. Sonra tam aman kaybediyorsun. Sana tekrardan böyle bir kaşık ucuyla biraz veriyor. Sonra sen maalesef elde avuçta ne var yatırıyorsun yani. Kredi çeken var arkadaşlar, yapmayın. Vallahi gözünün seveyim, yapmayın. Bak, %16.4'ü ise zaman zaman bu etkiyi yaşadığını söyledi. Araştırmacılar verilerin kumarın belirli ölçüde sosyal bir etkinlik biçiminde deneyimlendiğine işaret ettiğini belirtti denmiş. Ücretsiz oyunlara dikkat diyor. Kayıp sadece para değil demiş. Evet, hep söylüyoruz zaten. Maalesef. Yani hala bu işte olanlar var. Bir de evet, bu zaten takipte olan bir konu diğer taraftan baktığımızda. Hani yasal değil, yasak ve sen hala bu yasağın üstüne gidiyorsun. Hani burada çevrilen bir dünya, ne bileyim hani, organizasyonun otomatik olarak içinde oluyorsun. En basiti kara para aklama yani. Senin üzerinden yani sen kumar oynadığını düşünüyorsun da karşı tarafta işler çok daha başka oluyor yani. Sen orada bir şeyler çeviriyorsun, düğmeye basıyorsun, şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Onlara basınca oraya paraya gönderiyorsun, şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Karşı tarafı aklıyorsun. Aman aman gençler, bundan mutlu olan, zengin olan yok. Bakın şöyle çevrenizde oynayanlar varsa, onlara da söyleyin oynamasınlar. Bu işin gidişatı yani. Hala da bu işin içindeyseniz tabii ki.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'nın Pursakları ilçesinde polis uygulama noktasında kimlik kontrolü yapılırken ateş açılması sonucu polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit oldu. Saldırıdan sonra intihar teşebbüsünde bulunan şüpheli ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, teknik yeterlilik, şeffaflık, uygulama birliği, hukuki güvence ve engelli birey odaklı hizmet anlayışına esas alan yeni bir özel bakım hizmet modelini hayata geçiriyoruz açıklamasında bulundu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2026 kamu personel seçme sınavı lisans sonuçlarının açıklandığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Baltimore kentinde düzenlenecek bir açılışa katılmak üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. Trump, Hürmüz Boğazı'ndan son dönemde inanılmaz miktarda petrol sevkiyatı yapıldı dedi. Avrupa Birliği ülkelerinin sağlık yetkililerinin Rusya'nın Sibirya bölgesinde nedeni belirlenemeyen zatürre şüphesiyle bir kişinin hayatını kaybetmesini görüşmek üzere toplanacağı bildirildi. ABD'nin New York eyaletinde bu yıl 108 kızamık vakası görülmesi üzerine vali salgınla mücadeleyi hızlandırmak amacıyla eyalet çapında acil durumu ilan etti.
2: Spor.
0: Vakıfbank 2026 Kadınlar Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 mağlup ederek sezona kupayla başladı. Galatasaray Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Hırvatistan temsilcisi Zagreb'e 96-76 mağlup oldu. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Galatasaraylılar Derneği eski başkanı ve Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosu Fidel Berber, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Singo ve Sallai takımdan ayrı çalışırken Osimhen antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.590 lira 11 kuruş, Amerikan doları 49 lira 18 kuruş, euro 55 lira 42 kuruş, sterlin 65 lira 34 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 7 sent, bir bitcoin 85.585 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.374 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri ve İskenderun körfezi çevreleri, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum ve Bingöl'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor.
1: Haber.
3: Reklam.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
5: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
5: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
5: 0555 463 77 77.
6: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
7: Hem
1: eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
3: Reklam.

Nihan Akın Yaz Radyonuz'daydı. Namutin Ay Muhabbet'e devam ediyor efendim. Ve nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman programa katılabilirsiniz. Ve şimdi Mustafa Sandal radyonuzda Masum Gibi.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe,

0: Hakkıdır Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namı tırayı muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin yeni şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım.
1: Herkesi öpesim var.
0: Peki. Bakınız. Şimdi bir ilişkiye başlamak pek kolay değil, değil mi? Hani mesela bu konuda daha girişken olanlar var. Onlar biraz daha şanslı mesela. Hani paldır küldür. Mesela bizim zamanımızda çıkma teklifi vardı böyle ergenlik dönemimizde. Dünyanın en zor teklifiydi. Bir, nereye çıkıyorsun? Daha bayır çıkalım yani, Allah ne verdiyse şuradan çıkıp. Veya şey vardı mesela. Tanıyorsun ediyorsun. Arkadaşın zaten ama şey. Arkadaş olalım mı mesela? Arkadaşlık teklifi. Bu şekilde ortam yumuşatılarak bazı adımlar atılırdı. Daha geçmişe indiğimiz zaman bu kartvizitle yapılırdı. Bilir misiniz o kartviziti? Zaman zaman sosyal medyaya da düşer. Bu vardı. Yaşandı bu. Z kuşağı bilmez. Yani bir kartvizit işte orada. Dur hatta bulalım onu. Nasıl yazalım? Google'a. Çıkma teklifi kartı desek çıkar muhtemelen. Ha, var bak. Mesela şöyle bir şeydi. Merhaba güzel kız. Orada zaten esasında kaybediyorsun bence direkt yani. Güzelliğinizi ilk gördüğüm andan beri hayranınızım. Sizinle arkadaşlık kurmak istiyorum. Kabul ederseniz, evet parantez içerisinde büyük harfle evet kısmını, kabul etmezseniz yine parantez içerisinde hayır kısmını koparıp kartı iade ediniz. Şimdi bu kartın sol kulağı ve sol sağ kulağı yırtılabilir. Bir de altta da yırtılabilir bir bölüm var. Mesela sağ tarafta hayır var. Kız mesela hayırı yırtıp verirse ha tamam bu olmaz. Evet derse o tamam ilişki başlıyor. Bir de altta bir bölüm daha var. O da şey, düşünmek istiyorum. Bak yıllar önce bu işler böyle oluyordu. Sonra biraz daha böyle bir hani iletişim daha rahat kurulmaya başlandı. Belki işte benimle çıkar mısın diye mesela oldu. Çıkma teklifleri. Şimdi günümüzde o da yok herhalde. Bir de daha çok en sosyal medyadan yürüyor bu işler biraz. Anladığımız kadarıyla. Böyle böyle şeyler yani. Bak bir tane daha var. Bu ne mesela? Çok hoşuma gidiyorsunuz diye yaz. Bu da bir çıkma kartı bak. Çok hoşuma gidiyorsunuz. Teklifim ciddidir. Teklifim ciddi bu arada. Ha o zaman tamam, ben de gönlü eğlendirmeyecek bu. Aşk için yaratılmış sevimli bir melek gibi güzelliğiniz. Düşün ya, kadınlar yıllar önce 80'lerde 90'larda var mıydı tam bilmiyorum bunu. Böyle şeylere maruz kalıyordu. Aşk için yaratılmış sevimli bir melek gibi güzelliğiniz. İlk gördüğüm andan beri hayranınızım. Sizinle tanışmak ve arkadaş olmak istiyorum. Mümkünse sağ, mümkün değilse soldaki yazıyı iade ediniz. Yine parantez içerisinde yine kibarlık da var bak, teşekkürler diyor yani. Burada da yine evet hayır var. Hani hakikaten baktığın zaman mesela ilk adımı atmak çok da kolay bir şey değildir. Başlayabilmek zordur yani. Yani tanımıyorsun, etmiyorsun ama hoşlanıyorsun. Böyle böyle eğer karşı tarafı kabul ederse bir şekilde oluyor bu iş. Günümüzde daha kolay bunlar ama bir de bu ilişkiyi bitirme kısmı vardır mesela. Bu da büyük bir stres kaynağıdır. Hani ya olmuyor, ayrılalım demek çok kolay bir şey değildir yani. Hani hem de böyle kırmak istemiyorsun hem bir de yani ne bileyim. Bu gibi konularda genelde soğutma taktiği uygulanırdı. Yani hakikaten kolay değildir yani. Mesela nedir işte geç dönmeler, cevap vermeme, işte görüşmeleri azaltma falan filan. Bir süre sonra zaten şey otomatik olarak biter. Şimdi Japonlar bu işin de kolay yolu bulmuş efendim. Ayrılığın da vekili çıktı. İlişkiyi bitirmek için şirket tutuyorlar. Ya bu Japonların ilişki anlayışı çok tuhaf. Ya bir ilişki yaşayamıyorlar. Yani ilişki yaşasınlar diye biliyorsunuz Japon devleti Tokyo'da falan şey resmi şey açtı, nedir o, çöp çatanlık sitesi uygulaması resmi yani, bak devlet bunu kurdu. Hani gençler arkadaş bunlar kendi başlarına bıraktığımız zaman bunlardan bir şey olmuyor. Bunlar iş güç çalışalım derken ilişki kuramıyorlar. Bizim ülkede hani nüfus kalmayacak diye Japonya böyle bir yöntem bulmuştu. Bunlar ayrılığı da beceremiyor efendim.

kurduğu Imasugu Sayonara, yani hemen elveda adlı şirket, müşterileri adına partnerlerini arayarak ayrılık kararını tebliğ ediyor. İş bu sözleşme gereği ilişkinizin bittiğini, Aralık 2025'te faaliyete geçen ve Haziran 2026 itibariyle hızla büyüyen girişim, bugüne kadar 1000'den fazla başvuru alıp 300'e yakın ilişkiyi resmi olarak noktaladı. Kurucunun paylaştığı verilere göre hizmete başvuranların %70'ini 20'li ve 30'lu yaşlarındaki kadınlar oluşturuyor demişti. Bak, demek ki ayrılmak isteyen kadın hani kolay kolay söyleyemiyor bunu. Sürecin omurgasını akıllı telefonlar ve Line uygulaması oluşturuyor. Müşteriden ayrılık gerekçesi ve bir daha aranmama gibi özel şartlar alındıktan sonra partnerin iletişim bilgileriyle başvuru formu dolduruluyor. Abi ne yapıyorsunuz ya? Yaklaşık $200 ödemenin ardından şirket personeli karşı tarafı aramaya başlıyor. En fazla 5 arama denemesi yapılıyor. Yanıt alınamazsa, ha bak, arıyor mesela, karşı taraf açmadı. Telefon numarası kayıtlı değil. Bırakmıyorlar. Sosyal medya mesajı veya mektup yoluyla tebliğ sağlanarak dosya kapatılıyor. Mektupla. Partnerlerin neden kendi aramadı sorusuna ise şirket yetkilileri kararın kesin olduğu ve yüz yüze görüşmenin fayda sağlamayacağı yanıtını veriyor. Peki bu sırada bu hani şirketin görüştüğü kişi sevgiliyi ararsa ne olacak mesela? Hani, ya bir şirket tutmuşsun, hayırdır seni? Böyle ayrılık şarkıları vardı bizim, arabesk ayrılık şarkıları. Bir mektupla bitti falan filan mesela. Onun şeyi bir şirketle. Başlangıçta daha çok aile içi şiddet veya güvenlik riski nedeniyle partnerinden kaçınan kişilerin tercih ettiği bu yöntem, zamanla sadece soğuduğu için yüzleşmek istemeyenlerin de başvurduğu bir seçeneğe dönüştü. Örneğin konuşan 20'li yaşlardaki bir kadın müşteri, erkek arkadaşının tanışma uygulamasını silmemesi üzerine bir daha onun sesini duymamak için bu hizmeti seçtiğini anlatıyor. Bak, hem ilişkisi var hem diğeri tanışma uygulamasını silmemiş, oradan hani cepte, yedekte bir şeyler olur olmaz diye. Başka bir olayda ise 20'li yaşlarının başındaki bir erkek müşteri, bir yıldır birlikte olduğu kız arkadaşına başka birine aşık olduğunu bizzat söyleyip onu üzmek istemediği için şirketle anlaştığını ifade etmiş efendim. Yani şirket söylüyor, sizinki kusura bakmayın artık başkasından hoşlanıyor. Şu an yeni bir aşka yelken açmak üzereler. Bunu da size söyleyemiyor. Kırılmanızdan korktuğu için bunu biz söylüyoruz efendim. Aramayın bir daha. Taleplere rağmen şirket her vakayı üstlenmiyormuş bu arada. Bak, kuralları var. Evlilik veya nişanlının sonlanması tazminat süreçleri doğurabileceği için bu başvurular avukatlara yönlendiriliyor. Olası güvenlik tehditleri nedeniyle suç örgütü bağlantılı vakalar da kabul edilmiyor denmiş. O ne be? Pazarda şirketinde bir sürü şey değerlerine geçmişler. Geçelim bunları efendim. Neyse, böyle bir şey var yani Japonya'da. Yani ilişki yaşıyorsun, artık sıkıldın, bitirmek istiyorsun. Çeşitli sebeplerin, mazeretlerin var. Artık ne olursa olsun bilemeyiz ne olduğunu. Sen söyleyemiyorsun ama hemen şirketle anlaşıyorsun $200 karşılığı. Onlar senin yerine karşı tarafı arıyor efendim. Müşterimiz sizinle ayrılmak istediğini beyan etti. Gerekli belgeler elimizde mevcut. Artık siz de onurlu bir insan olarak lütfen onu aramayın. Mesela karşı taraf, herhalde o zaman şirkete onay veriyorsun. Tamam, evet, bu ayrılığı kabul ediyorum diyor. Onlar da şey, karşı tarafa efendim sevgiliniz, parantez içerisinde eski, ayrılık talebinize olumlu cevap verdi. Bundan sonra aramayacağını beyan etti. Bizimle çalıştığınız için teşekkür eder. Yeni ilişkilerinizin sonlarında yeniden görüşmek temennisiyle. Bu Japonların iletişim vukuatları daha çok konuşulacak gibi geliyor.

0: Reklam. Tokat'ta Acıvayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.
3: Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: www.radyosinerji.com. Dünyanın yerel radyosu.
5: Dünyanın yerel radyosu.

Efendim yine bu düğünlerde takılan hediyeler ha. Düğünleri bambaşka boyuta getiriyor. Bak yedikçe beni hatırlarsın dedi. Gelin ve damada telli duvaklı keçi hediye etti. Abi bari yatırımlık bir şey yapsaydın. Hani böyle oğlak moğlak mesela büyütsünler, hani ne bileyim satsın ticaretini yapsın olabilir. Ne bileyim et, sütünden mesela yararlanabileceği türden bir şey olabilir. Keçi kaç para şu an? Yine klasik olarak damadın yakın arkadaşlarının efendim. Düğünlerde hep söylüyoruz yani, var efendim böyle bir terör var. Damadın yakın arkadaşları terörü. Nerede? Adana'nın Kozan ilçesinde. Hayatlarını birleştiren genç çift düğün törenlerinin takı merasimi sırasında salona sokulan keçiyle neye uğradığını şaşırdı. Damadın yakın arkadaşı tarafından hediye edilen boynuzlu sürpriz hem salondaki konuklara hem de çifte eğlenceli anlar yaşattı. Hayvanın altını falan bağlasaydınız bari. İlçede düzenlenen törenle dünya evine giren Cennet Kayadelen ve Kemal Karaköse çifti tebrikleri kabul ederken ilginç bir jestle karşılaştı. Damadın maden mühendisi arkadaşı İlyas Beydilli, altın veya para takmak yerine salona keçi sokarak piste yürüdü. Bir hayvan inada bağlamamış bari, keçi inadı yani. Davetlilerin cep telefonlarına sarılarak kaydettiği sıra dışı hediye, alkışlar arasında çifte teslim edildi. Takmış mı mesela hani damadın boynuna? Bence öyle yapma, al kaldırıp şöyle al abi diye. Yaşadığı şaşkınlığı gizleyemeyen damat Kemal Karaköse, arkadaşının esprili tavrına dikkat çekerek, İlyas arkadaşım benim mangal sevdiğimi bildiği için böyle bir şey yapmış herhalde dedi. Benim keçi eti... Yani bir... Bölgenin damak kültürünün damak kültürünü düğün hediyesine yansıttığını dile getiren İlyas Beydilli, sıradan altın ya da takı yerine akılda kalıcı bir anı bırakmak istediğini aktardı. Arkadaşının et düşkünlüğünü bildiğini vurgulayan Beydilli tercihini şu sözlerle anlatmış efendim. Adanalılar mangalı ve mangal çeşitlerini çok sever. Damadın da eti ve mangalı çok sevdiğini biliyorum. Bunu biz de seviyoruz efendim. Ben de sıradan bir hediye yerine böyle bir hediye seçtim. Yedikçe beni hatırlasın diyor. Neyse ne diyelim valla, Allah bir yasita kocatsın tabii öncelikle. Ama yine de böyle hani keçiydi meçiydi yerine böyle bir standart olarak işte altındır maltındır olsaydı hani daha böyle bir damadın işine yarardı sanki. Tabii bilemeyiz, yine tercih meselesi yani.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

Zeynep Bastık kıpır kıpır bir şarkı. Her yerde sen radyonuzdaydı Namık'ın Ay Muhabbet. Devam ediyorum. Yorum keyifler yerindedir. Ve efendim sosyal medyadan radyomuzu takip etmeyi ihmal etmeyin. Sevgili dinleyiciler aklınızda bulunsun. Ve şimdi Aylin Yeşilova Zehir Gibi. Geceli.

Gülşen İtaat Yok radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim bakalım neler var neler yok yine. Bu nedir, yapay zeka gerçekten hepimizi mahvedebilir mi denmiş. MIT editörleri ne diyor? Yani yapay zeka biz istemediğimiz sürece bence mahvetmez, ama biz istersek niye mahvetmesin? Bu mesela bak, programda da okuduk, bir tanesi istifa etmiş yüksek güvenilirlik falan filan diye. Geç onları. En büyük yapay zeka şirketlerinin halka arz hazırlığı yaptığı bir dönemde bu konunun tam da şu anda gündeme gelmesi tesadüf mü diyor. Yapay zekanın gelişimi korkutucu bir hızla ilerliyor ve şimdiden kontrolden çıkmaya başladı. Sektördeki bazı uzmanlar önümüzdeki 10 yıl içinde bilim kurgu filmlerindeki en korkunç senaryonun bile gerçekleşebileceğinden endişe ediyor denmiş. Yapay zekanın insanlığı yok etmesi diyor efendim senaryo. Peki bu konuda yetkin uzmanlar ne düşünüyor? Yetkin uzmanın düşüncesini söylüyorum size, ölecek miyim? Abi sıkıntı yok, hepimiz öleceğiz. Onda şey yapmayın, hani o tedirgin edici bir şey olmasın. Hani bu işin sonunda ölüp kaybedeceğiz. Demişler evet, eninde sonunda ne yazık ki diyor, gazetecilikteki tahmin yeteneğim bunun tam olarak nasıl olacağını söylemeye yetmiyor. Yapay zeka tarafından kontrol edilen dronlar Ukrayna'da zaten can aldı demiş. Yapay zeka tarafından kontrol edilenler de, ama onu oraya gönderen kim kardeşim? Şimdi yapay zeka kafasına göre git sen buraya Ukrayna'ya saldır demiyor ki. Kafasına göre dese mesela şu olurdu. Ukrayna'ya saldır, tamam oradan sıkıldım, şimdi geç tekrar Rusya'ya. Yapay zeka aracılığıyla gerçekleştirilen hastanelere yönelik siber saldırılar da yakında kurbanlarını alacaktır diyor. Evet bu da olabilir, ama bunu da yine bir yönlendiren olacak yani. Yapay zekaya git şu hastaneye saldır diyecek veya şöyle bir böyle. Yine bu iş bence insanlarda bitiyor bak. Yapay zeka daha da ileri gidip hepimizi yok edebilir mi? Bu pek olası değil denmiş. Ancak bazı insanlar biraz eksantrik ama yapay zeka konusunda inkar edilemez derecede bilgili diyor. Bizim haberini okuduğumuz kişi için diyor bunu. Yıllardır bunun olabileceği konusunda uyarıyorlar. Henüz konserve yiyecek stoklamaya veya bir sığınakta yaşamaya çalışmıyorum, fakat kötümserlerin yapay zekanın yetenekleri ve hedeflerinin uyumu hakkındaki tahminlerinin son birkaç yıldır rahatsız edici derecede doğru çıktığını fark ettim diyor. Bak biz bu konuda yorumumuzu yaptık kardeşim. Biz bunların filmleriyle büyüdük. Terminatörlerle büyüdük. İnsansı robotların kralını gördük biz. Filmlerde ne sahneler ama. Evet, yine böyle bir savaş olabilir gerçek hayatta. Zaten hani bu filmlere baktığımız zaman hep şey diyoruz ya. Hani gerçek hayattan, bak o savaşlara falan bak mesela zamanında. O çok acayip gelen savaşları hep günümüzde gördük. Bir uzaylılarla savaş kaldı görmediğimiz. Bir robotlarla kalmadı görmediğimiz. Onlar da işte yavaş yavaş. Ama şunu da söyleyelim, filmin sonu mutlu bitiyor. Biraz kayıp veriyoruz, kabul, ona itirazımız yok, ama filmin sonunda filmlerde hep insanlar kazandı. Uzaylılarla savaşta da keza öyle, insanlar kazandı. İnsanoğlu yeniden bir şekilde oluyor yani. Ama hakikaten bak, görmediğimiz ne kaldı ya, düşün, bir uzaylılarla savaş kaldı görmediğimiz. Ondan sonra işte robotlarla savaş kaldı, özür dilerim. Bir de zombi. Zombiye mesela ben pandemide çok yaklaştığımızı düşünüyorum. Zombi görmeye. Ama olmadı, orada kaldı. Bu yani bak, bugüne kadar izlediğimiz filmlerde hep yaşanılanları günümüzde çoğunu yaşadık yani, biz de gördük. Film olarak değil, gerçek olarak gördük. Bir zombiler dediğim gibi. Bir işte şey, robotlarla savaş, bir de uzaylılarla savaş. Dur bakalım. Senaryo muhtemelen yeniden yazılıyor gibi.

0: Алло.
1: Sinerji'de yeni saat.
2: Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi 2019'dan beri zorlu coğrafyada 2860 kilometrelik yol asfaltlayarak ve betonlayarak yeniledi, ulaşım ağını genişletti. Tokat'ta inşaat alanında malzeme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüşerek 4 kişinin yaralanmasına yol açtı. Yaralılardan ikisinin durumu ağır, sağlık ekipleri müdahale etti. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
2: Şimdi haberler.
1: AK Parti fon krizine müdahale ederek Birleşmiş Milletler MİT'e 10 maddelik kanun teklifi sunacak. Düzenleme yaklaşık 350 bin yatırımcının 1 milyon liranın altındaki alacaklarını bu ay içinde kademeli olarak ödemeyi hedefliyor. Ana para ve enflasyon farkı da ödenecek. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı yolsuzluk soruşturması kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le 62 şüpheliyi gözaltına aldı. Mahkeme tutuklama ve ev hapsi kararları vererek 1 milyar 445 milyon lira kamu zararını tespit etti. Uluslararası veriler İngiltere, ABD ve Hollanda'da gençlerde 7 kanser türünde artış olduğunu gösteriyor. Uzmanlar bu artışta yaşam tarzının önemli rol oynadığına dikkat çekerek gençlerin sağlığına vurgu yapıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den istifa ederek bugün AK Parti'ye katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tugay'a parti rozetini takacak. Tugay, AK Parti Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada İzmir'i çok sevdiğini söyledi. Denizli'nin Honaz ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem 7 Ekim 2026 saat 6.26'da 13,69 kilometre derinlikte gerçekleşti. AFAD verilerine göre sarsıntı sosyal medyada hissedildi. Vatandaşlar uyandı.
2: Spor.
1: Galatasaray 30 günlük zorlu süreçte 8 maçta yer alacak. İç sahada önemli avantajı bulunan Sarı, Kırmızılılar Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Valentin Eyseric, Dusan Vlahovic'in kaliteli ancak İbrahimovic gibi olmadığını, Avrupa'nın en üst seviyesinde oynamayacağını ve Türkiye transferini olumlu değerlendirdi. Diego Simeone ve eşi Carla Pereira, Madrid'de 180 daire ve 7 bina satın alarak geniş bir gayrimenkul portföyü oluşturdu. Yatırımlar Carpersim şirketiyle yapılıyor.
2: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 20 kuruştan, gram altınsa 6576 lira 59 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmur bekleniyor. En yüksek sıcaklık 19 derece. Sivas'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, yağış görülmüyor. En yüksek sıcaklık 17 derece. Yozgat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, yağış yok. En yüksek sıcaklık 16 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
3: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
3: Reklam.
2: Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
0: Mahmut Uçakcan.

Burcu Güneş, ben yanmam radyonuzdaydı. Efendim bakınız bir araştırma. Kedisi daha fazla olan ülkelerde mutluluk düzeyi de yüksek çıktı. Bizde bol maşallah. Kedisi benim bakınız daha fazla olan ülkelerde mutluluk düzeyi yüksek çıktı. Çünkü insanları mutlu ediyorlar. Yaptıkları her hareketle ister hani yanınızda olsun, yani ister evcil olsun ister evcil olmasın fark etmez, hepsi sakar. Yoldaki hareketleri, yürüyüşleri, o anlık değişen ruh halleri. Dünyanın en tuhaf canlıları yani. Bunun için mesela şey diyorlar yapılan araştırmalarda. Evcilleşme süreci kedilerde, evcilleşme süreci bitmediği için bu şekilde tuhaflar. Yani mesela evet hani evcil diyoruz, hani bize yakınlar, evimizde besliyoruz. Ne bileyim evimizde beslemiyorsak hani dışarıda mümkün olduğu kadar beslemeye çalışıyoruz ki yapalım bunu. Özellikle zaten havalar soğuyor artık, ihtiyaçları var. Kedidir, köpektir, görmezden gelmeyelim. Ama kedilere baktığımızda yani bu evcilleşme süreçleri dolmadığı için henüz daha tam karar veremiyorlar ne yapacaklarına. İşte bu kararsızlıkları zaten onları komik hale düşürüyor. Letonya Üniversitesi ve Turku Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü çalışmada 93 ülkeden elde edilen veriler üzerinden kedi nüfusu, ekonomik koşullar, mutluluk düzeyi ve kedilerle ilişkilendirilen araştırmada 10 bin kişi başına düşen kedi sayısının arttığı ülkelerde bildirilen mutluluk düzeyinin de yükseldiği belirlendi. Mesela bizdeki mizah duygusuna falan bak, mesela hani güleriz biz, gülmeyi severiz değil mi? Nedir? Pek çok sorun yaşarız esasında. Hani kaderimiz deriz hatta zaman zaman buna ama gülmeyi de severiz. Tam bunlarla bağlantılı olabilir mi tekirlerle? Çalışmanın ortak yazarlarından Letonya Üniversitesi'nden Doktor Idrikis Krams, 10 bin kişi başına düşen kedi sayısının daha fazla olduğu ülkelerde bildirilen mutluluk düzeyinin daha yüksek olma eğiliminde olduğunu gördük dedi. Krams söz konusu ilişkinin oldukça güçlü olduğunu ve farklı değişkenler hesaba katıldığında da kedi yoğunluğuyla ulusal mutluluk arasındaki pozitif ilişkinin devam ettiğini belirtti. Ya kedisi olup da, özellikle bak kedisi olup da ya da kedilerle mesela haşır neşir olup da mutsuz olan insan ben bilmiyorum. Çünkü bir evet üzerimizdeki o negatif enerjiyi zaten alıyorlar, onu biliyoruz. Hani kedi sevdiğin zaman bir rahatlarsın. Hatta onun böyle böyle tırır tırır sesi vardır ya, böyle insana iyi gelir. O ses frekansı falan, bu bilimsel bir şeydir yani. Hani kedilerin insanlar üzerinde iyi etkisi çok fazladır. Bundan dolayı da olabilir. Bak kediler mesela yalnızlığı azaltıyor olabilir demiş. Araştırmacılar bu ilişkinin olası açıklamalarından birinin kedilerin insanlara sağladığı sosyal ve duygusal destek olduğunu düşünüyor. Daha önceki araştırmaların evcil hayvanların yalnızlığı azaltabildiğini, arkadaşlık sağlayabildiğini, stresi düşürebildiğini ve ruh halini iyileştirebildiğini ortaya koyduğunu belirtti. Gerçi evet hani bir arkadaş olarak oluyor kedi ama orada da yine biraz daha onun istediği türde bir arkadaşlık oluyor bir daha. Hani senin yönlendirmen falan olmuyor, o nasıl isterse. Kedi sayısı arttıkça parazit oranı neden düşüyor demiş mesela. Araştırmanın dikkat çeken bir diğer sonucuysa kedi sayısıyla ne bu? Teksoplazma mı? Gondi arasında ilişki oldu. Ya bu kadar teknik kullanmayın kardeşim. Bizim anlayacağımız türden geldi. Ben bunu biliyor olsam zaten bu araştırmayı zaten biliyor olurdum. Hani işin içinde olmuş olurdum. Ha evet. Kedilerde yaşam döngüsünü tamamlayabilen ve çoğunlukla kedi dışkısıyla yayılan bir parazit efendim bu. Dünya nüfusunun yaklaşık %10 ila 30'unun bu parazitle enfekte olduğu tahmin ediliyor. Araştırmada parazite maruz kalmanın daha yüksek olduğu ülkelerde bildirilen mutluluk düzeyinin daha düşük olduğu görüldü. Yani kedilerin sayısı daha az. Bu da enteresan. Böyle efendim bakınız, araştırmanın sonucu net. Kedisi daha fazla olan ülkelerde mutluluk düzeyi de yüksek çıkıyor. Psikopatlar mutlu ediyor bir şekilde yani. Psikopatlar normal değiller yani çünkü. Yaptıkları hiçbir hareket normal değil. Muhtemelen sevimli gelen yanında bu.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira
1: yapalım. Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
0: KDV'si, vergisi
1: hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğiniz ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oluyor.
1: Çok güzel
0: oluyor.
1: Evet, onu ben
0: çünkü
1: de verdim.
0: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Şifreyi size soruyor başkanım. Cep imzamı doğrulama yani kodu mu? Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi yükleniyor.
2: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'lerde var. Evet. Muhteşem bir hizmet oldu.
3: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
4: Bölgenin en iyisi.

0: Belma Şahin, Ahım Var radyonuzdaydı ve bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Ve yine burada namütenayi muhabbetle buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.
1: Hep mi bana acı verdin ama beni hiç mi duyamıyorsun? Ne oldu diye sorma bana.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet. Namütenay muhabbet.
1: Reklam.
2: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Reklam.
3: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Enerji'de yeni saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'daki polis uygulama noktasında ateş açılması sonucu şehit olan Ahmet Türkoğlu için taziye mesajı yayımladı. Şehide Allah'tan rahmet, ailesine, emniyet teşkilatına ve Türk milletine başsağlığı dileyen Çiftçi, "Şehidimizin makamı Ali olsun" ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Ayivo Orav'ın ev sahipliğinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Ankara Büyükelçileri ile kentte bir araya geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bakanlık tarafından bugüne kadar 452 kilometrelik kent içi raylı sistem hattının hizmete sunulduğunu bildirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı. Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Çanakkale Boğazı'nda 156 metre uzunluğundaki genel kargo gemisi makine arızası nedeniyle römorkörler eşliğinde karanlık liman demir sahasına demirletildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak'la Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde iki yüksek öğrenim öğrenci yurdu yapılmasına ilişkin işbirliği protokolü imzaladı.
2: Spor.
0: Vakıfbank 2026 Kadınlar Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 mağlup ederek sezona kupayla başladı. Galatasaray Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Hırvatistan temsilcisi Zagreb'e 96-76 mağlup oldu. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Galatasaraylılar Derneği eski başkanı ve Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosu Fidel Berber, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Singo ve Sallai takımdan ayrı çalışırken Osimhen antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.590 lira 11 kuruş, Amerikan doları 49 lira 18 kuruş, euro 55 lira 42 kuruş, sterlin 65 lira 34 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 7 sent, bir bitcoin 85.585 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.374 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri ve İskenderun Körfezi çevreleri, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum ve Bingöl'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor.
1: Haber.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohome'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi başlıyor.
3: Reklam.

0: Tokat Lacivert olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Reklam.

Haftayı ortaladık, çarşambaya ulaştık. Bu güzel çarşambanın tadını hayatın ritmiyle çıkartmaya başlayabiliriz o halde. Bugün de hem gündemden uzak hem de haberdar olacağız. Bugün de önümüzdeki iki saat boyunca çok sevdiğimiz şarkılarla günün, zamanın, hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Ben Rania, mikrofon başındayım. Hayatın ritmi başlıyor. Siz de radyonuzun sesini açıp bize eşlik edin.

Beste fabrikatörlerimizden sevgili Ersoy Uner, bu kez Yapma ile konuğumuz oldu. Müzik dünyasındaki pek çok şarkıda imzası bulunan, aynı zamanda kendi yazdığı şarkıları kendi seslendiren isimlerden. Ki ben zaman zaman şöyle düşünürüm, bir şarkıyı en iyi yazan söyleyebilir, ruhunu verebilir, o duyguyu hissettirebilir diye. Ersoy Uner de çok güzel yapıyor bu duygu hissettirme mevzusunu. Yapma ile radyolarınızdaydı. Peki müziğin sesini kısmazsanız hayatın ritminde birazdan Sezen Aksu burada olacak. İrem Derici dinleyeceğiz. Model tekrardan bir araya geldi biliyorsunuz. Model grubunu konuk edeceğiz. Yıldız Tilbe, Sefo, Göksel, çok daha fazlası var hayatın ritminde. Onlardan önce Altay konuğumuz olacak. Güzel bir çarşamba olsun diye radyonuzun sesi hep açık olsun.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kartı uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.

Havalar bir müddettir mevsim normallerinin altında ilerliyordu ama size müjdeli haberi vereyim. Yurt genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede artacak ama gündüz saatlerinde. Hafta sonuna doğru termometreler bazı şehirlerde 30 dereceye ulaşabilir diyorlar. Ancak asıl pastırma sıcakları Ekim'in 15'inden sonra gelecekmiş. Hatta şöyle bir rivayet var, asıl pastırma sıcaklarının 25 Ekim ile 10 Kasım arasında geleceği söyleniyor. Biz o zamana kadar sonbaharın tadını çıkartmaya devam edelim. Fakat önümüzdeki haftalarda uzun vadede sıcaklıkların tekrardan yükseleceği söyleniyor, hatırlatmış olalım. Peki sıcaklık ister mevsim normallerinde ister düşük olsun, biz yeter ki her anın tadını çıkartmayı bilelim. Bu güzel çarşamba gününde de günün tadını çıkartmayı unutmayın.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohum'un sunduğu

Şimdi bir güne başlarken hepimiz iyi bir gün olacak diye düşünerek başlıyoruz. İyi dileklerle, iyi böyle temennilerle başlıyoruz. Düşlerimizi gerçekleştirmek için adım atıyoruz ama hayatın izin vermesi de önemli tabii ki. Bir de kendinize ayırdığınız vakit de önemli. Çünkü tüm zamanınızı etrafınızdakileri mutlu etmeye çabalayarak geçiremezsiniz. Bu yüzden kendinize de vakit ayıracaksınız. Böyle basit yöntemlerle genel bir iyilik hali yaratıp kendinizi daha iyi hissedip daha iyi bir gün geçirebilirsiniz diyorlar. Eğer bir günün iyi olması sizin için önemliyse o halde günün güzel yanlarına bakın. Mesela trafikte kaldıysanız gökyüzünü izleyin. Çok sevdiğiniz bir arkadaşınız uzun zamandır sizi aramadıysa siz onu arayın mesela. Herkes için endişelenmeyi bırakın. Sevmek ve endişe duymak aynı şey değil, unutmayın. Endişe zaman zaman mutsuzlaştırıyor insanoğlunu. Bir de birilerine yardım edin. Eğer gününüz gerçekten iyi geçsin istiyorsanız birilerine yardım ettiğinizde kendinizi ne kadar iyi hissedeceğinizi fark edeceksiniz. Küçük kaçamaklar yapmayı da ihmal etmeyin diyelim. Gününüz güzel geçsin, onlar söylememiş ama ben ekliyorum. Radyonuzun sesi açık, kulağınız hep hayatın ritminde olsun.

harika bir çarşamba günü, güzel bir gün olsun diye. Kulağınız hayatın ritminde, biz günü karşılamaya devam ediyoruz bu çarşamba gününde. Güzel bir güne başlarken gün içinde yapacaklarınızı büyük bir ihtimalle en azından hiç değilse zihninizin içinde planlıyorsunuzdur. Fakat spontan yaşanan anların, gelişi güzel günlerin daha güzel başladığını, daha güzel devam ettiğini biliyorsunuz. Küçük bir tavsiye vereyim yeni güne başlarken. Bu küçük tavsiye belki de gününüzü güzelleştirecek. Anı yaşamak için her anı programlamayı bırakın. Anı yaşamak için biraz da programlasanız da günü, gelişi güzel yaşamayı, gelen şeylerin en güzel tarafını görüp kabul etmeyi de ihmal etmeyin diyelim. Yeni bir gün daha çoktan başladı. Biz de bu yeni günü güzelleştirmek üzere yanı başınızdayız.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohum'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.
3: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

Gittikçe son yıllarda yapay zeka kullanımı artmaya devam ediyor. Özellikle insanlar yapay zekaya bir şeyler danışıyorlar. Evet, aldıkları cevap hoşlarına gidiyor çoğunlukla. Çünkü duymak istedikleri cevabı veriyorlar. Sadece gençler değil, sadece yeni nesil değil, artık yaşlılar da yapay zekaya soruyormuş. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı araştırmada 65 ila 74 yaş aralığında yapay zeka kullananların oranı neredeyse 3 kat artmış. Geçen yıl %1,5 iken bu yıl %5'in üzerine çıktığı söyleniyor. 65-74 yaş aralığındaki yapay zeka kullanımı. Peki sizde durumlar nasıl? Yapay zekaya her şeyi soruyor musunuz? Yoksa hali hazırda hala bildiklerinizle mi devam ediyorsunuz?

0: Enerjide yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi 2019'dan beri zorlu coğrafyada 2860 kilometrelik yol asfaltlayarak ve betonlayarak yeniledi, ulaşım ağını genişletti. Tokat'ta inşaat alanında malzeme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüşerek 4 kişinin yaralanmasına yol açtı. Yaralılardan ikisinin durumu ağır, sağlık ekipleri müdahale etti. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. İzmir Çeşme Belediyesi'nde ihale ve alımlarda usulsüzlük iddialarıyla yürütülen soruşturmada 12 kişiye işlem yapıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Emrecan Durmaz dahil 8 kişi gözaltına alındı. Evrak İmhası da soruşturmayı genişletti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılarak rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı. Erdoğan, Tugay'a hoşgörüsünü iletti ve İzmir ilk kez AK Parti yönetimine geçmiş oldu. Bulgaristan, 25 Ekim'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye'deki çifte vatandaşlar için 18 ilde 78 sandık kuracak. Türkiye'den 12.210 vatandaş başvurdu ve yurt dışı oy kullanımı için çalışmalar tamamlandı. Yeni Şafak gazetesi, AK Partili Adil Kara İsmailoğlu'nun Trabzon ekonomisine ağır darbe vuracak karar için bürokratlara baskı yaptığını, 8 kömür işletmesinin keyfi şekilde mühürlendiğini ve yargının baskı altında olduğunu iddia etti. Uluslararası veriler gençlerde 7 kanser türünde artış olduğunu gösterdi. İngiltere, ABD ve Hollanda'da kanser vakaları yükselirken uzmanlar yaşam tarzının önemine dikkat çekti ve uyarılarda bulundu. Spor. İngiltere UEFA Uluslar Ligi 3. grupta Çekya'yı 3-0 yendi. Harry Kane 125. kez oynayarak rekoru egale edip milli gol sayısını 91'e yükseltti. Euroleague'de 4. haftada Fenerbahçe kayıpsız devam ederek Panathinaikos karşısında mücadele edecek. Anadolu Efes'e Olympiakos deplasmanında oynayacak. Beşiktaş'ta Salih Özcan 17 resmi maçta 16 kez 11'de başlayarak toplam 1362 dakika sahada kaldı. Orta saha uyumuyla takımın en önemli kozlarından biri oldu.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 20 kuruştan, gram altınsa 6559 lira 90 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmur bekleniyor. En yüksek sıcaklık 19 derece. Sivas'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, yağış görülmüyor. En yüksek sıcaklık 17 derece. Yozgat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, yağış yok. En yüksek sıcaklık 16 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

Günlük hayat içerisinde hepimizin stres yaşamadığı an yoktur mutlaka. İş yerinde, yolda, evde, okulda hiç fark etmiyor. Bulunduğumuz herhangi bir ortamda stresli bir an yaşıyoruz. Ufak da olsa strese maruz kalabiliyoruz. İşte karşılaştığınız stres siz farkında olmadan vücudunuzun en hassas bölgesinden çıkabiliyor. Misal, pek çoğunuz stres mideme vurdu dersiniz. Hepimizin yaşadığı bir durumdur. Yaşadığımız tatsız olaylar sonrasında bazen midemiz ağrır. Ancak kulak burun boğaz uzmanları stresin kulağa da vurduğunu söylüyorlar. Kulak çınlamasının sizi birilerinin anmasından ziyade stres kaynaklı olabileceğini söylemişler. Bu yüzden göz ardı etmeyin diye hatırlatmak istedim. Yaşadığımız farkında olmadığımız küçük stres anları kulakta çınlamalara, bazı problemlere de sebep olabiliyormuş. Eğer devam eden, açıklanamayan kulak çınlamaları varsa belki de kaynağı yaşadığınız o strestir. Bir uzmana başvurmakta fayda var diye hatırlatalım. Ama tabii ki kulağımızın pasını silmek üzere müziğin sesini biraz daha açalım.

0: Reklam. Tokat'ta Acıvayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi devam ediyor.
4: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Günün, sabahın vazgeçilmezlerinden bir tanesi kahve. Büyük bir ihtimalle pek çoğumuz için öyle. Son yıllarda kahve tüketimi çok daha fazlalaştı. Fakat kakao çekirdekleri, kahve çekirdekleri önümüzdeki yıllarda azalacak. Bu yüzden tüketim miktarına biraz daha dikkat edelim. Hem bunun için hem de kilo almamak için. Yani siz şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Ben günümü bir fincan kahveyle geçiriyorum. Ben kilo almak istemiyorum. Dolayısıyla kahveye yöneliyorum diyebilirsiniz. Evet. Kalori yakma sürecinde, kilo verme sürecinde yağ yakımına yardımcı olsa da kahve, farkında olmadan kilo almanıza da sebep olabilir diyor uzmanlar. Diyetisyenler, kahve tüketiminin kafein duyarlılığı, beslenme düzeni, uyku alışkanlıkları gibi düzenleri değiştirebileceğini, dolayısıyla kahvenin yanında yediklerinizden dolayı kilo alabileceğinizi söylüyorlar. Eğer kahveden dolayı uykusuz kalıp daha fazla yemek yemeye yöneliyorsanız kahve kilo vermeye yardımcı olmayabilir. Bu yüzden kahve tüketirken metabolizmayı hızlandırmasından ziyade tüketim miktarınıza ve beslenme düzeninize de dikkat etmekte fayda var diyelim. Kilo verelim derken kahve yüzünden kilo almayalım aman.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira
1: yapalım. Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda
0: evet,
1: veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğiniz ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oluyor.
1: Çok güzel,
0: oluyor.
1: Evet, onu ben
0: çünkü
1: de verdim.
0: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Şifreyi size soruyor başkanım. Cep imzamı doğrulama yani kodu mu? Ben
1: kalmış
0: doğrulama işte. Koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi yükleniyor.
2: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.
3: Herkese merhaba. Ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
4: Bu programda müziğin ritmi var. Bu programda eğlencenin ritmi var. Bu programda hayatın ritmi var. Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın. Kaçırmayın.

Şimdi büyük bir ihtimalle kullandığınız telefonlarda zaman zaman depo yeri dolu gibi uyarılar alabiliyorsunuz. Hemen fotoğrafları silmeyin diyorlar. Belki karşınıza çıkmıştır bu detaylar. Çünkü evet, gereksiz fotoğrafları silmekte fayda var ama sadece fotoğraflarla alan açamazsınız kendinize. Daha ziyade kontrol etmediğiniz klasörler var telefonunuzun içinde diyorlar. Size gönderilen her fotoğraf, her sesli not, her belge belki de kayıt altında hala durmaya devam ediyor. Yıllar önce sessize aldığınız gruplardan gelen fotoğraflar, sesli mesajlar, hiç açmadığınız belgeler gigabaytlarca yer kaplıyor olabilir. Bunun için ilk önce otomatik olarak kaydedilen yerlerdeki kayıtları silmekte fayda var. Ön bellekleri temizleyeceksiniz. Yazışma uygulamaları, sosyal medya hesapları, video izleme sitelerinin ön belleklerini temizlediğinizde oldukça fazla alan açıldığını göreceksiniz. Her şeyi otomatik indiren uygulamalar, aynı zamanda hiç temizlemediğiniz çöp kutuları da telefonunuzda yer kaplıyor olabilir. Fotoğrafları silmeden önce buralara bir göz atın, sonra gereksiz fotoğrafları sildikten sonra çöp kutusunda boşaltmayı ihmal etmeyin diye bugünün hatırlatmasını yapmış olayım.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
4: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohum'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.
5: Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

Şimdi beslenme düzenimize çok dikkat ediyoruz belki de. Sağlıklı besleniyoruz. Evet, ama yediğimiz saatlere dikkat etmiyoruz. İlginç bir araştırma yapmışlar. Aynı kaloriyi farklı saatlerde tükettikten sonra vücutta farklı karşılık aldığını görmüş uzmanlar. Misal çok sevdiğiniz bir hamburger yiyeceksiniz ama günün herhangi bir saati fark etmez diyorsunuz. Vücut ne bilsin gece ya da gündüz olduğunu biliyor. Araştırmacılar bunu ispatlamışlar. Sadece öğün saatlerini daha geç saatlere alarak, daha geç saatlerde yemek yiyerek hem daha çok yemek yenildiğini, hem daha sık acıkıldığını, hem de uyanıkken harcadığınız enerjinin geç saatlerde daha düştüğünü fark etmişler. Yani akşam saat 5'te yediğiniz hamburgerle gece 11'de yediğiniz hamburger arasında dağlar kadar fark var. Kalorisi aynı fakat vücuda getirisi farklı. Dolayısıyla geç saatlerde yemek yediğinizde hem enerjisini harcayamıyorsunuz, kalorisi vücutta kalıyor, hem de geç saatlerde yemek yenildiğinde sindirim sistemi daha sağlıklı çalışmadığı için vücutta kalorisi daha fazla kalıyor. Bu yüzden yediğiniz yemekler elbette önemli ama yediğiniz saatte en az onun kadar önemli, unutmayın.

Şimdi malum artık resmen sonbahardayız, mevsim geçişindeyiz. Yazlık kışlık ayarlaması yapıyorsanız eğer gardırobunuzda asla tutmamanız gereken parçalardan bahsedeceğim. Birinciyi tahmin ediyorsunuz. Bir gün kilo verirsem bunları mutlaka giyerim dediğiniz kıyafetleri gardırobunuzda tutmayın. Çünkü bir gün kilo veremiyorsunuz. Dolayısıyla o kıyafetler hep gardırobun bir kenarında fazlalık olarak durmaya devam ediyor. Daha önce aldığınız, belki de çok beğenerek aldığınız ama hiç giymediğiniz o kıyafetleri de gardırobunuzda tutmayın diyorlar. Bir gün mutlaka giyerim diye tuttuğunuz kıyafetleri de hiçbir zaman giymiyorsunuz. Lazım olur mantığıyla saklananlar, yıllar geçse de hiç kullanılmayanlar, sadece indirimde diye aldığınız, hala etiketli duranlar da bir gün kullanılmıyor. Kumaşı bozulmuş, yıpranmış, tamir edilecek kıyafetler de hemen tamir edilmezse giyilmiyor. Hiçbir şeyle kombinleyemediğiniz o çok sevdiğiniz bluzu belki de hiç giymeyeceksiniz. Dolayısıyla size negatif hissettiren, enerjinizi düşüren, bugüne kadar hiç giymediğiniz, giyemediğiniz, bir kenarda duran, gardırobunuzda bekleyen kıyafetleri gardırobunuzdan çıkartmanın vaktidir hanımlar beyler. Artık saklamaya gerek yok bence.

0: Reklam.
1: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Teknosa mağazalarında i7 işlemcili Casper Nirvana Notebook Tekno Club'a özel 42.999 lira. Son gün 7 Ekim. Teknoloji Teknosa'da güzel.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam. Tokat'ın dünyaya sesi.
4: Radyo Sinerji.

Haftanın ortasında bu güzel çarşamba gününde hayatın ritmiyle bugünün de 2 saatini birlikte paylaştık. Biraz daha gündemden uzaklaştık. Belki bilmediklerimizi öğrendik, bildiklerimizi tekrar ettik ama bugün de hayatın ritmini birlikte yakaladık. Hafta içi her gün yanı başınızdaki radyoda hayatın ritmiyle ben Rania mikrofon başındayım. Bugünü hoşça kalın. Yarın yine aynı saatlerde yine burada bu frekansta görüşmek üzere.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Leknom'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi sona erdi.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları 3. toplantısında açılış konuşmasını yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye olarak Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında adalet alanındaki işbirliğimizi daha ileri taşımak için üzerimize düşen katkıyı vermeye hazırız dedi. Ankara'daki polis uygulama noktasında ateş açılması sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Yatırımın yeni odağı geleceğe değer üretmek zirvesinde konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, savaşın etkilerinin belirginleştirdiği Mart-Haziran döneminde 3 aylık ortalamalar ana eğilimde yükselişe işaret ediyordu. Temmuz ayından itibaren ise ana eğilimde yeniden gerileme gördük. Bu seviye mevcut yıllık enflasyonun yaklaşık 6 puan altında. Ana eğilimin yıllık enflasyonun altında seyretmesi, arz yönlü baskılar sönümlenirse dezenflasyonun önümüzdeki dönemde de hızlanarak devam edeceğini işaret ediyor dedi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 7'si tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada 3. duruşma görüldü. Mahkeme heyeti duruşmayı 16 Ekim tarihine erteledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Berna Laçin hakkında soruşturma başlattı.
2: Spor.
0: Vakıfbank 2026 Kadınlar Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 mağlup ederek sezona kupayla başladı. Galatasaray Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Hırvatistan temsilcisi Zagreb'e 96-76 mağlup oldu. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Galatasaraylılar Derneği eski başkanı ve Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosu Fidel Berber, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Singo ve Sallai takımdan ayrı çalışırken Osimhen antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6590 lira 11 kuruş, Amerikan doları 49 lira 18 kuruş, euro 55 lira 42 kuruş, sterlin 65 lira 34 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 7 sent, bir bitcoin 85.585 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.374 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri ve İskenderun körfezi çevreleri, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum ve Bingöl'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor.
1: Haber.
3: Reklam. Tokat Lacivert olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
4: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Reklam.

0: an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Reklam. www.radyosinerji.com.
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.
5: Maksimum müzik.
6: Radyo Sinerji.
7: Pop 20 ilk 5.
8: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız?

0: En iyi şarkıların listesi Pop 20. Takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
2: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat Lacivert olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
2: Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Enerjide yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. İmo Tokat Başkanı Mustafa Türker, belediyelerden yapı ruhsatlarında SIM ve İTB belgesi kontrolü istedi, yetkisiz imzaların önlenmesi ve mühendislikte uzmanlaşmayı vurguladı. Tokat'ta kuşburnu bolluğuyla fiyatlar yıl içinde 100 TL'den 50 TL'ye düştü. Artan ürün miktarı kış hazırlığını artırarak üreticileri ve vatandaşları memnun etti. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. İzmir Çeşme Belediyesi'nde ihale ve alımlarda usulsüzlük iddialarıyla yürütülen soruşturmada 12 kişiye işlem yapıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Emrecan Durmaz dahil 8 kişi gözaltına alındı. Evrak İmhası da soruşturmayı genişletti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılarak rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı. Erdoğan, Tugay'a hoşgörüsünü iletti ve İzmir ilk kez AK Parti yönetimine geçmiş oldu. Bulgaristan, 25 Ekim'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye'deki çifte vatandaşlar için 18 ilde 78 sandık kuracak. Türkiye'den 12.210 vatandaş başvurdu ve yurt dışı oy kullanımı için çalışmalar tamamlandı. Yeni Şafak gazetesi, AK Partili Adil Kara İsmailoğlu'nun Trabzon ekonomisine ağır darbe vuracak karar için bürokratlara baskı yaptığını, 8 kömür işletmesinin keyfi şekilde mühürlendiğini ve yargının baskı altında olduğunu iddia etti. Uluslararası veriler gençlerde 7 kanser türünde artış olduğunu gösterdi. İngiltere, ABD ve Hollanda'da kanser vakaları yükselirken uzmanlar yaşam tarzının önemine dikkat çekti ve uyarılarda bulundu. Spor. İngiltere UEFA Uluslar Ligi 3. grupta Çekya'yı 3-0 yendi. Harry Kane 125. kez oynayarak rekoru egale edip milli gol sayısını 91'e yükseltti. Euroleague'de 4. haftada Fenerbahçe kayıpsız devam ederek Panathinaikos karşısında mücadele edecek, Anadolu Efes'e Olympiakos deplasmanında oynayacak. Beşiktaş'ta Salih Özcan 17 resmi maçta 16 kez 11'de başlayarak toplam 1362 dakika sahada kaldı. Orta saha uyumuyla takımın en önemli kozlarından biri oldu.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 20 kuruştan, gram altınsa 6559 lira 90 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 20 derece olurken hafif yağmurlu parçalı güneşli bir hava bekleniyor. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 18 dereceye ulaşacak. Orta şiddette yağmurlu parçalı gök gürültülü sağanaklar görülecek. Yozgat'ta yarın hava parçalı güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 19 derece civarında seyredecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
3: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
4: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
5: Ziyafette ziyafet var.
0: 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette, ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
5: Reklam.
6: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
7: 212-56-56 0543-746-3754.

0: Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira
1: yapalım. Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda
0: evet,
1: veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oluyor.
1: Çok güzel,
0: oluyor.
1: Evet, onu ben
0: çünkü
1: de verdim.
0: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Şifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama yani kodumu. Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi yükleniyor.
2: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'lara da yaparsak tamamdır. Ama Android'lerde var. Evet. Muhteşem bir hizmet.

0: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
1: 0555 463 77 77.
2: Reklam. Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disleksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından de

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat Lacivert olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Sinerji'de yeni saat.
2: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon piyasalarındaki gelişmelere ilişkin bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak. Küçük yatırımcının birikiminden beslenen açgözlü parazitlerden arınacak. Çok daha sağlam, çok daha sağlıklı bir bünyeye kavuşan finans piyasamız inşallah yoluna güçlenerek devam edecektir dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Elazığ'da ilaç ve tıbbi atıkları mevzuata aykırı yaktığı için para cezası verilen özel sağlık kuruluşuna daha önce de aynı yöntemle imha işlemi yaptığının tespit edilmesi üzerine 501 milyon 568 bin lira ceza uygulandığını açıkladı. Yatırımın yeni odağı geleceğe değer üretmek zirvesinde konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, savaşın etkilerinin belirginleştirdiği Mart-Haziran döneminde 3 aylık ortalamalar ana eğilimde yükselişe işaret ediyordu. Temmuz ayından itibaren ise ana eğilimde yeniden gerileme gördük. Bu seviye mevcut yıllık enflasyonun yaklaşık 6 puan altında. Ana eğilimin yıllık enflasyonun altında seyretmesi, arz yönlü baskılar sönümlenirse dezenflasyonun önümüzdeki dönemde de hızlanarak devam edeceğini işaret ediyor dedi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 7'si tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada 3. duruşma görüldü. Mahkeme heyeti duruşmayı 16 Ekim tarihine erteledi. Hayatını kaybeden usta oyuncu Göksel Arsoy, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası zincirli kuyu mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.
3: Spor.
1: Vakıfbank 2026 Kadınlar Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 mağlup ederek sezona kupayla başladı. Galatasaray Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Hırvatistan temsilcisi Zagreb'e 96-76 mağlup oldu. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Galatasaraylılar Derneği eski başkanı ve Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosu Fidel Berber, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Singo ve Sallai takımdan ayrı çalışırken Osimhen antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.
3: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6590 lira 11 kuruş, Amerikan doları 49 lira 18 kuruş, euro 55 lira 42 kuruş, sterlin 65 lira 34 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 7 sent, bir bitcoin 85585 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.374 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri ve İskenderun körfezi çevreleri, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum ve Bingöl'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor.
2: Haber.
4: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Geçmişe kulak ver.
1: Reklam. Doku iç giyim ve ev tekstili mağazası. Binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku iç giyim ve ev tekstili mağazası.

0: şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığınızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de Kel Kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
3: Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
2: Sinerji.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212-56-56 0543-746-3754.

0: a aşık.
1: Ne kadar güzel, ne kadar yüce, aşık oldum, aşık oldum.

0: 999 lira. Son gün 7 Ekim. Teknoloji Teknosa'da güzel.
1: Doku iç giyim ve ev tekstili mağazası. Binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku iç giyim ve ev tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
3: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
4: Reklam. Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. İmo Tokat Başkanı Mustafa Türker, belediyelerden yapı ruhsatlarında SIM ve İTB belgesi kontrolü istedi, yetkisiz imzaların önlenmesi ve mühendislikte uzmanlaşmayı vurguladı. Tokat'ta kuşburnu bolluğuyla fiyatlar yıl içinde 100 TL'den 50 TL'ye düştü. Artan ürün miktarı kış hazırlığını artırarak üreticileri ve vatandaşları memnun etti. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları kapsamında İyas Kaya ile Fatma Betül Sayan Kaya'yı ifadeye çağırdı. Soruşturmada 85 şüpheli tutuklandı, mali veriler ve fon hareketleri inceleniyor. Esenyurt Sezai Karakoç Anadolu Lisesi'nde çıkan tartışmada bir öğrenci iki arkadaşı bıçakla yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken saldırgan polis tarafından gözaltına alındı. Kaymakam tedavilerle ilgilendi, tahkikat sürüyor. Manisa'da 69 yaşındaki Hulusi Malçe, komşusunun kapısına matkapla zarar verip gözaltına alındıktan sonra serbest kaldı. 3 gün sonra tekrar aynı adrese giderek yeni kapıya tekme attı, görüntülere yansıdı. İstanbul'da görülen kent uzlaşısı davasında 8 kişi beraat etti. Sancaktepe ve Beyoğlu Belediye Meclis üyeleri Elif Gül ile Turabi Şen 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Dava silahlı terör örgütü üyeliği suçunu içeriyor. Bulgaristan'da 25 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye'deki çifte vatandaşlar için 18 ilde 78 sandık kurulacak. Yurt dışında toplam 35.131 kişi oy kullanmak için kayıt yaptırdı. Türkiye'den başvuru sayısı 12.210 oldu.
1: Spor.
2: Türkiye'nin görme engelli kadın futbol takımı İstanbul'da düzenlenen 2026 Avrupa Şampiyonası'nı namağlup kazanarak altın madalya aldı. Monaco Basket resmi iflas başvurusu yaparak faaliyetlerine ara verdiğini duyurdu. Kulüp yeniden yapılanma ve projenin devamı için çalışacak. Euroleague'de önemli bir tarihleri var. Galatasaray Kulübü 45.7 milyar TL borcuyla mali sıkıntı yaşıyor. Faaliyet zararı 155 milyon euroyu buluyor. Nakit akışı sıkışıyor. Tesis yatırımları ise devam ediyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 20 kuruştan, gram altınsa 6546 lira 70 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 20 derece olurken hafif yağmurlu parçalı güneşli bir hava bekleniyor. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 18 dereceye ulaşacak. Orta şiddette yağmurlu parçalı gök gürültülü sağanaklar görülecek. Yozgat'ta yarın hava parçalı güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 19 derece civarında seyredecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Teknosa mağazalarında

0: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
1: Reklam. Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira
1: tamam, 300
0: yapalım.
1: Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda
0: evet,
1: veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğiniz ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oluyor.
1: Çok güzel, evet, onu ben
0: çünkü
1: de ben.
0: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım, cep imzanı doğrulama
1: yani
0: kodumu. Ben doğrulama işte. Koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi yükleniyor.
2: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'lara da yaparsak tamamdır. Ama Android'lerde var.
0: Evet.
3: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
2: Sinerji.

0: Reklam. Teknoloji değişir, adresi değişmez. Teknosa mağazalarında i7 işlemcili Casper Nirvana Notebook Tekno Club'a özel 42.999 lira. Son gün 7 Ekim. Teknoloji Teknosa'da güzel.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 60 60
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: Tokat'ın dünyaya sesi
6: Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Tokat lacivert olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum müzik. Sinerji FM.

0: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Reklam. Dünyanın yerel radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Özdiyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 022. Ziyafet Kebap.
0: Reklam. Tokat'ın dünyaya sesi.
4: Radyo Sinerji.

0: www.radyosinerji.com.
1: Dünyanın yerel radyosu.
0: Dünyanın yerel radyosu.

0: Reklam. Tokat Dercivayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356-212-6060
2: 0555-463-7777.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: www.radyosinerji.com
2: Dünyanın yerel radyosu.
1: Dünyanın yerel radyosu.
0: Şarkılar bizi söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler başlıyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, güzel ve keyifli bir günden sesleniyoruz. Şarkılar Bizi Söyler programına merhaba dedik. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza.

0: Reklam.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet kebap.
0: Reklam.

Efendim, bölgenin en güçlü sesinde sanat müziğimizin en güzel eserleriyle bugün yine karşınızda olacağız. En keyif aldığınız isimler ve sanat müziğimizin en keyif aldığınız şarkılarıyla beraber. Behi Aksoy'u rahmetle anıyoruz bu güzel şarkısıyla. Saçım.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız süzen bir eserle devam ediyor. Güftesi Alaaddin Şensoy'a, bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait bir şarkıdır. Bir garip aşığım ben diyor sanatçımız.

0: Reklam.
1: Tokat lacivert olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
5: Kesintisiz Türkçe müzik.

Günün en güzel dakikalarına eşlik etmek adına Şarkılar Bizi Söyler programında sanat müziği eserlerimizle devam ediyoruz. Güzel bir Muazzez Ersoy eseri paylaştık ve şimdi de çok sevmiş olduğumuz bir sanat müziği eseriyle devam ediyoruz. Dilerseniz radyolarımızın sesini biraz daha açalım.

Sevgili dinleyicilerimiz, kaliteli müziği ilk edinenlerin radyosunda Şarkılar Bizi Söyler programı kaldığı yerden devam ediyor. Sanat müziğimizin en özel şarkılarıyla beraber. Çok sevdiklerimiz arasında yer alan güzel bir çalışmayı Emel Sayın yorumundan paylaşalım. Ne dersiniz?

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: 98.9 FM, Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

Bölgenin en güçlü sesinde sanat müziğimizin en keyif aldığınız şarkılarını siz sevgili dostlarımızla paylaştık. Umarım sürçülisan etmemişizdir. Sürçülisan ettiysek de affola. Bir sonraki programda yine karşınızda olacağız. O vakte kadar kendinize iyi bakın, esen kalın, hoşça kalın. Bizlerden ayrılmayın. İyi günler.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler sona erdi.

www.radyosinerji.com. Dünyanın yerel radyosu. Dünyanın yerel radyosu. Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.

gittin. Güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elime.

0: Sinerji'de yeni saat. Reklam.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
3: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
4: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Argenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Argenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Argenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Argenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Argenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.
3: Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk, beni tara. Bilsin, hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki, onu kirletmeyeceğim seninle.

Bir gün gideceğim buradan, kimse bana kızmasın. Ben memnunum bu hallerden, kimse gönül kalmasın.

bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma. Beni unutma. Beni unutma.

içimde bir içli hüzün var sanki, bir gölge kadar.

özledim galiba seni. Bu yüzden bu kadar sitem.